0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı

Dayitik malçılık maydanındaki kakartala, malçılık maydanındaki malçılardın çöntük telefonu canı mal kamçısına aylandı. Beydo mal boğu IPC detalını assanız, töylerdün hazır kordu, hareket ize, salamatlık avalın açık görgün göbulut. Bulardın bağrısında ar bir maldın moynundaki küçük orun belgülü tegeregi jana denesindeki elektronduk özökü söngün. Kıştak durgunu kalın mınday dedi. Burada tö izdesek 2-3 gün izdep dağı tabal baytilek. Kışta öte üşüp ketet bolçubuz. G'de 100 kilometr jol jürsök dağı tabal bayt bolçubuz. Baytik malçılık maydanı çeger rayonga jaygaşkan. Jerigen çöyresün açar. Burada mal izdögü köp vakıt ketetile. Jogolup ketüü salıştırması emgek tıgızdığı jogoru bolçu. Bulganca urpak malçılardın ortok istemesi. Kıştak durgunu düy daulet baymınday dedi. Burada tö bagı öte japal öle. Jayda ısık, şamaldağı güçtü, bir günde motosiklet menen töögö erçip, 40'da 50 kilometr jol jüret bolçumun. Jolda bir jotum su iç albaytilem. Ar günü betim topo çan bolup ketetile. Üyge gelip sülügüngö şayım da kalbayt bolçu.

Baytik malçılık maydanının orınbasar maydan başçısı Hu Haybin mınday tanıştırdı. Beydo akıl jöndömdü mal bagu teknikasının geneyt arkulu jayıttan paydalanu salıştırması 40% östürüldü. Maldardın tölgü giriu salıştırması 15% arttırıldı. Tırgındardın emgek götörümdüülügü tikele jarım kemeytilip, kişi başı kireşesi 20 000 yuandan aşırıldı. Malçılık maydanlarında jayda gezekteşip mal bagu, jayıttı saldıru jolgo koyulup, jayıttardın jamınçı ösümdük menen kalptalu salıştırması turuktuu arttırıldı. Mal çarba kesiminin jaşıldaşuu, inçkeleşigü karap tivin özgörtüp, ekologiya önümü, ekonomika önümü jana koomduk önümünen turgan 3 jak ortok paydalu iş jüzün aşırıldı. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирди. Өчкөндө төө табалбастыктан үйдө отуруп мал багууга чейин, төө багычуудан ашкана кожоюнуна чейин, күн нуру шамалда калуудан чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөнүүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүшү. Baytik büt rayonunda kulaş çayıldırılıp çegara rayon malçılık maydanındakı arlut eline ilim teknik arkulu malçılıktı güldöndürüp paydasından çınığı bağırlandırıp, aylıgıştaktardı güldöndürüge güçtü hareket tendirgiç güç koştu.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malımat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Baytik malçılık maydanındaki kakartala, malçılık maydanındaki malçılardın çöntök telefonu canı mal kamçısına aylandı. Beydo mal boğu IPC detalını assanız, töylördün hazır kordu, hareket ize, salamatlık avalın açık görgün göbulut. Bulardın bağrısında ar bir maldın moynundaki küçük orun belgülü tegeregi jana denesindeki elektronduk özökü söngün. Kıştak durgunu kalın mınday dedi. Burada tözdesek 2-3 gün izdep dağı tavalbayt elek. Kışta öte üşüp ketet bolçubuz. G'de 100 kilometr jol jürsök dağı tavalbayt bolçubuz. Baytik malçılık maydanı çeger rayonga jaygaşkan. Jerigen çöyresin açar. Burada mal izdögü köp vakit ketetile. Jogolup ketüü salıştırması emgek tıgızdığı jogoru bolço. Bulganca urpak malçılardın ortak istemesi. Kıştak durgunu düy davulet baymınday dedi. Burada tövbağı öte japal öle. Jayda ısık, şamaldağı güçtü. Bir günde motosiklet menen töögö erçip 40'da 50 kilometr jol jürüt bolçumun. Jolda bir jotum su iç albayt elem. Ar günü betim topo çaң bolup ketet ele. Üyge gelip süylögöngö şayım da kalbayt bolçu. Мындай өзгөрүш илим техник аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл Байтек малчылык майданы бейдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнү иш жүзүнө ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашалоо бир толуклашкан башкаруу тизгиндөнү иш жүзүнө ашырды. Malçılar kakır talada tügöldöy, boşop, talada jatıp turup, günütünü çağıp jüre turgan jörölgölü mal bagu argası menen koştoştu. Galım mınday dedi. Hazır üydö çöntök telefonga kara bile mal bakkanga bolot. Dagı kartaygandardın abalından kabaralıganga. Başka işterdi bitirge bolot. Mal bagu jere günün eke öne tengederge bolboyt. Üydö avlatpay mınday dedi. Akıl jöndöm

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Bejim malı saat nöl. Kuvanıştı ündürgü tolgon Atamekin, al Tianşan'dın tündük tüştüğündögü Arlut ulan kızlarının jürögündö.
1: Bakıkka balkıgan üy bülölör, Atamekin'din mer mahabatka tolgon jılıu kuçağında.
0: Üy bülö geçi mamleket. Mamleket san mindegen üy bülölörden kuralat.
1: Mamlekettin üy bülölörü jürög tüpküründö. Üy bülölördün mamlekette şangdu boy götörüydü.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Baytik malçılık maydanındaki Kakartala malçılık maydanındaki malçılardın çöntük telefonu canı mal kamçısına aylandı. Beydau mal boğu IPC detalını assanız töylerden hazır kordu. Hareket ize. Salamatlık avalın açık görgün gövülüt. Bulardın bağrısında ar bir maldın moynundaki küçük orun belgülü tegeregi jana denesindeki elektronduk özökü söngün. Kıştak durgunu kalın mınday dedi. Burada tözdesek 2-3 gün izdep dağı tavalbayt elek. Kışta öte üşüp ketet bolçuğuz. G'de 100 kilometr jol jürsök dağı tavalbayt bolçuğuz. Baytik malçılık maydanı çeger rayon gojay kaşkan. Jerigen çöyresün açar. Burada mal izdögü köp vakit ketetile. Jogolup ketu salıştırması emgek tıgızdığı jogoru bolçu. Bolganca urpak malçılardın ortak istemesi. Kıştak durgunu düy davulet baymınday dedi. Burada töbağı öte japal öle. Jayda ısık, şamaldağı güçtü. Bir günde motosiklet menen töögö erçip 40'da 50 kilometr jol jürөт болчумун. Жолдо bir jotum su ичалбайт элем. Ар күнү бетим топо чаң болуп кетет эле. Үйгө келип сүйлөгөнгө шайым да калбайт болчу. Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Bayal Baytik malçılık maydanı Beydau akıl jöndömdü mal bagu sistemasın jalpı betkeygen eytip jana jalpılaştırıp, mal çarbağı orun bekütü tegerekin ilip, töp ordun bekütünü iş cüzünü aşırıp, izin tekşörü, salamattığın güzötü, elektronduk kaşalığı bir tolukulaşkan başkaru, tizgin dönü iş cüzünü aşırdı. Malçılar kakır talada tügöldöy, boşop, talada jatıp turup, günütünü çağıp jüre turgan jörölgölü mal bagu argası minen koştoştu. Galım mınday dedi. Hazır uyduğu çöntök telefonu kara bile mal bakkanga bulut. Dağı kartaygandardın avalından kafar alıkanga. Başka işlerdi bütürgü bulut. Mal bagu, ceregünün yek öneten gedergi bol boyut. Düğü davulet beymınday dedi. Akıl jöndömünü mal bagu iş yüzünü aştırılgandan giyin güyönmenin aşkın açtık. Ticaret kılganımızga yarım yıl boldu. Soğuda zıbız ayavay jakşı. Her günü eski kırdırlar gelet. Aşkana da şaşılış bolgunduktan andasanda çöntök telefonu karap, töylördün kaysıl cerdi ekenin açık bile labız. Allah, burada günü tünü töylerden ardından cüret bol.

Baytik malçılık maydanından orun basar maydan başçası Ho Xaybin mınday tanıştırdı. Beyde vakıl cündümdü malbağı teknikasının genge tarqılı cahitten paydalanı salıştırması 40% östürüldü. Maldardın tölge giriyü salıştırması 15% arttırıldı. Tırgındardın emgek götürümdüylügü tikeleyi jarım kemeytilip, kişi başı kireşesi 20,000 yuandan aşırıldı. Malçılık maydanlarında cayda gezekteşip mal bağı, cayitte saldırı yolga koyulup, cayitlardın camıncı ösümdük menen kaptalı salıştırması turuktuğu arttırıldı. Mal çarba kesiminin jaşıldaşu, inçkeleşigü karap tivin özgörtüp, ekologiya önümü, ekonomika önümü jana koomduk önümünen turgan 3 ortok paydalı iş yüzün aşırıldı. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирди. 3 күндө төө табалбастыктан үйдө отуруп мал багууга чейин, төө багычуудан ашкана кожоюнуна чейин, күн нуру шамалда калуудан чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөнүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүшү. Baytik büt rayonunda kulaş çayıldırılıp çegara rayon malçılık maydanındakı Arlut eline ilim teknik arkulu malçılıktı güldöndürü paydasından çınığı bağırlandırıp, aylıgıştaktardı güldöndürüge güçtü hareket tendirgiç güç koştu.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.